0: Evet, yükseltme payı konuşuyor. Evet, iletişim kaydı.
1: Can you imagine success?